0: Welcome to another edition of the Orient Express. Evet, dinleyicilerimiz, Doğu Ekspresi'ne hoş geldiniz. Orient Express will take you to the Turkish-speaking parts of the world. Go to our web pages at kkupfm.org and click on the menu item Support Us and subscribe.
1: İhtarname çeken Türk halkı, çekilen siz. Konu bal gibi bilirsiniz.

0: Sana söylemem gereken bir şey var.
1: Söyle canım.
0: Şey, ben galiba hamileyim.
1: Ne demek bu? Nasıl oldu?